Zama bu kedi teze kıştüne Zare diye şalı düsalı lıkmı cennet Gode da

akşam erken iner mahpushaneye. Akşam erken iner mahpushaneye. Ejderha olsam kar etmez. Ne kavgada ustalığım, ne de çatal yürek, civan oluşum kar etmez. İnceden içine dolan, alın götüren hasrete. Akşam erken iner mahpushaneye. İner yedi kol demiri, yedi kapıya. Birden ağlamaklı olur bahçe. Karşıda duvar dibinde üç dal gece sefası, üç kök hercai menekşe. Aynı korkunç sevdadadır. Gökte bulut, dalda kayısı, başlar koymaya hapislik, karanlık, can sıkıntısı. Kürdün gelinini söyler Malta'da biri.

olsam, kaybolsam derim. Çırılçıplak bir kavgada erkekçe olsun isterim. Dostlukta, düşmanlıkta hiçbiri olmaz halbuki. Geçer süngüler namluya, başlar gece devriyesi jandarmaların. Hırsla çakarım kibriti, İlk nefeste yarılanır cigaram. Bir duman alırım dolu, bir duman kendimi öldüresiye. Biliyorum sen de mi diyeceksin, ama akşam erken iniyor mahpushaneye. Ve dışarıda delikanlı bir bahar. Seviyorum seni çıldırasıya.

0: Radio Wang. Radio Wang.
1: Tam kamera.
2: Dinle.
3: 54'e 4 tekrar bir.

0: Reklamlar. Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve toyota.com.tr adresinde.
1: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wenk.

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. TAP Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesi ile 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
3: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımız

0: Lişahin Eğitimsen ya AMD Serledan'in Pazdemin Peşbirka Çirokan ya Abdullah Duran Despekir. Serledan ve hatta Siu Yeke Berfembara 2026'an bidomin. Encama Peşbirke dedi bistü didiye adari 2027'an de eşkere bibe. Jibo hamu şertin peşbirke, vındıkarın serili malpera Diyarbakır Eğitimsen.org'e bidin. Şahin Eğitimsen ya AMD.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her perşembe saat 17'de Veng Radyo'da.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı, Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi. Lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
2: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakıreğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk Lirası, ikinciye 20 bin Türk Lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk Lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Lişahin eğitimsen ya Ahmet'i Serledan'in Pazdemin Peşbirka Çirokan ya Abdullah Duran Despekir. Serledan ve hatta Siu Yeke Berfembara 2026'an bidomin. Encama Peşbirke dedi bistü didiye adari 2027'an de eşkere bibe. Jibo hamu şertin peşbirke, vındıkarın serili malpera, diyarbakıreğitimsen.org bidin. Şahin Eğitimsen ya Amedi.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
4: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
0: Reklamları dinlediniz. Radio Wave.

0: Reklamlar. Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı, Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi. Lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve Toyota

0: Şahane Eğitim Seniye Amerî'de Müraca Tepancesi'nin müsabakaya sandıkana Abdullah Durani dest bekert. Sero pro da işe do heta hirsu joye menga kanune devam bikere. Halate seba yevuna vistu panc, seba diyina vist, seba hireyine pancis lirayo. Şertane müsabakaş ma şenev keyapela, Diyarbakir egitim sen nokta, orgide buane. Şaha egitim seniya amedi.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng. Radyo Veng. Nasıl?

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı, Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih: 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer: Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı, Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımız

0: Türkiye'de 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Safya veya Trakya ayçiçek yağı 4 litre çeşitleri 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Domestos çamaşır suyu 3240 mililitre çeşitleri 189 lira 90 kuruş. Tezgah marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang. Açın makine.

0: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her perşembe saat 17'de Beng Radyo'da.
1: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Beng Radyo'da sizlerle.

Hinden jibir nabın, hin sıtran, dudul da deminin, vık sıterken şevi.

0: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
1: Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakireğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk lirası, ikinciye 20 bin Türk lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

Ermiçun Allah.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, eş genel başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. MYK toplantısında Barış ve Demokratik Toplum Süreci, Abdullah Öcalan'ın koordinatörlüğünü yürütmesi, beklenen silahsızlanma ve strateji koordinasyon kurulu, devletin atması gereken adımlar ve meclisin izleme komisyonundaki rolü ele alınacak. Toplantıda ayrıca fon vurgunu, güncel gelişmeler, basına ve muhaliflere yönelik baskılar ile sansüründe tartışılması bekleniyor. Suriye Geçici Hükümet'in Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Esad Hasan Şeybani ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve yüksek düzeyli ortak komitenin yeniden etkinleştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. 10 Ekim Ankara Gar katliamının 11. yılında 104 kişinin yakınları ve çeşitli kurumların adalet mücadelesi sürüyor. Katliamın hafızasını yaşatmayı amaçlayan Herkes Biliyor belgeseli 10 Ekim'de TMOB Makine Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak. Gar katliamında yakınlarını yitiren aileler, insanların barış için gittikleri Ankara'da katledildiklerini belirterek sonuna kadar ısrarla barış diyeceğiz, barış için mücadele edeceğiz dedi. AKP fon krizinden olumsuz etkilenen 455.578 yatırımcıya yapılacak ödemeleriyle 7 fon şirketinin tasfiyesine ilişkin 10 maddelik kanun teklifine son şeklini veriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında 214 gerçek ve tüzel kişinin 187.6 milyar lira kazanç sağladığı tespit edildi. Şüpheli tarihlerde önceden haberli olarak fonlardan çıktığı saptanan isimler TMSF'ye bildirilirken elde edilen paraların mağdurlara iadesi için süreç başlatıldı. İnsan Hakları Derneği'nin 2025 yılı raporuna göre cezaevlerinde 1412 hasta tutsak bulunuyor. İHD'nin ağır hasta tutsaklar listesinde olan 77 yaşındaki Hatice Yıldız, 23 Mart 2023 tarihinde sedye ile evinden çıkarılarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine götürüldü. Cezaevinde beyin kanaması geçirdikten sonra ATK'ye sevk edilen hasta tutsak Mehmet Şirinçeli'ye cezaevinde yaşamını yalnız idame ettirebilir raporu verildi. Rapora tepki gösteren eşi Nizbet Çelik, "Zaten sağlığı iyi değildi. Raporla birlikte daha da kötü oldu." dedi. AKP, sigaranın mekanlarda ve kamusal alanlarda kullanımına ilişkin daha net standartlar belirlenmesiyle gıda takviyelerinin üretimi ve içeriğinin denetimi konusunda Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirilmesine yönelik kanun teklifi hazırlıyor. Yurttaşların sağlık hakkına erişim noktasında yaşadıkları zorluklar ile Bitlis Tatvan Hastanesi'ndeki yolsuzluk iddialarına dair konuşan SES Bitlis Şube Eş Başkanı Fatih Aydın, sorunlara dair somut çözümler üretilmesi gerektiğini söyledi. Mersin'de belediyelere yönelik soruşturma ve belediye başkanlarının tutuklanmasına tepki gösteren yurttaşlar, tutuklamalarla fon vurgunu tartışmasının önüne geçilmek istendiğini söyledi. İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binada yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi. İzmir'de Çeşme Belediyesi'ndeki imar, fen işleri ve emlak süreçlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi. Süreç kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın meclisten geçtiğini belirten Iğdır'daki yurttaşlar, "Artık oylama istemiyoruz, adım atın, halk barış istiyor." diye belirtti. Süper Lig, Uluslar Ligi nedeniyle verilen yaklaşık 20 günlük aranın ardından 7. hafta maçlarıyla devam edecek. Açılış maçında lider Ahmetspor ile aynı puandaki Galatasaray saat 20'de Rams Park'ta Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Nükleer tehditlerinde baş gösterdiği Rusya-Ukrayna Savaşı'nın geldiği aşamayı değerlendiren Dr. İsmet Konak, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın geleceğini Avrupalı devletler veya Batılı devletlerin uluslararası sahada yaşamış olduğu, yaşayacağı hasar belirleyecek dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerden önce İran'a saldırmayacağına dair mesajı, enerji piyasalarındaki arz endişesini azaltırken petrol fiyatları da düştü. Paris'teki Ulusal Meclis'te Savunma Komisyonu'na bilgilendirmede bulunan Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon, Almanya'nın Fransa ile yürüttüğü ortak muharebe tankı projesinden çekildiğini duyurdu. Berlin seçimlerinden birinci çıkan Sol Parti, SPD ve Yeşiller ile hükümet kurma sürecinde yeni bir aşamaya geçti. Tarafların koalisyon görüşmelerine yönelik mutabakatının ardından Elif Eralp'in Berlin Eyaleti Başkanlığı'na gelmesinin önü açıldı. Bazı bölge illerindeki hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 26 derece, Elazığ 22 derece, Mardin 24 derece, Van 18 derece, Urfa 27 derece, Muş 20 derece, Şırnak 23 derece, Batman 26 derece, Hakkari 20 derece, Bitlis 16 derece, Siirt 25 derece, Adıyaman 26 derece. Döviz kurları: Dolar 49.35, Euro 55.41, Gram altın 6627 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Wave.

0: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her perşembe saat 17'de Beng Radyo'da.
1: Es parizer Müslüm dalar. Di bernameya civak hukuk ede ez edisa bu arabim. Jibir erdnigariye ki kadim ber cihana îro. Em ev hevre qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedê heta xwezayê. Jibîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cihanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cihanê bikin a ku di hukûkê de helnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hevre qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.
2: Reklamlar. Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı, Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi. Lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng. Radyo Veng.

Radio Veng. Radio Veng.

Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Denk Radyo'da sizlerle.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, eş genel başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. MYK toplantısında Barış ve Demokratik Toplum Süreci, Abdullah Öcalan'ın koordinatörlüğünü yürütmesi, beklenen silahsızlanma ve strateji koordinasyon kurulu, devletin atması gereken adımlar ve meclisin izleme komisyonundaki rolü ele alınacak. Toplantıda ayrıca fon vurgunu, güncel gelişmeler, basına ve muhaliflere yönelik baskılar ile sansüründe tartışılması bekleniyor. Suriye Geçici Hükümet'in Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Esad Hasan Şeybani ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve yüksek düzeyli ortak komitenin yeniden etkinleştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. 10 Ekim Ankara Gar katliamının 11. yılında 104 kişinin yakınları ve çeşitli kurumların adalet mücadelesi sürüyor. Katliamın hafızasını yaşatmayı amaçlayan Herkes Biliyor belgeseli 10 Ekim'de TMOB Makine Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak. Gar katliamında yakınlarını yitiren aileler, insanların barış için gittikleri Ankara'da katledildiklerini belirterek sonuna kadar ısrarla barış diyeceğiz, barış için mücadele edeceğiz dedi. AKP fon krizinden olumsuz etkilenen 455.578 yatırımcıya yapılacak ödemeler ile 7 fon şirketinin tasfiyesine ilişkin 10 maddelik kanun teklifine son şeklini veriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında 214 gerçek ve tüzel kişinin 187.6 milyar lira kazanç sağladığı tespit edildi. Şüpheli tarihlerde önceden haberli olarak fonlardan çıktığı saptanan isimler TMSF'ye bildirilirken elde edilen paraların mağdurlara iadesi için süreç başlatıldı. İnsan Hakları Derneği'nin 2025 yılı raporuna göre cezaevlerinde 1412 hasta tutsak bulunuyor. İHD'nin ağır hasta tutsaklar listesinde olan 77 yaşındaki Hatice Yıldız, 23 Mart 2023 tarihinde sedye ile evinden çıkarılarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine götürüldü. Cezaevinde beyin kanaması geçirdikten sonra ATK'ye sevk edilen hasta tutsak Mehmet Şirinçeli'ye cezaevinde yaşamını yalnız idame ettirebilir raporu verildi. Rapora tepki gösteren eşi Nizbet Çelik, "Zaten sağlığı iyi değildi, raporla birlikte daha da kötü oldu," dedi. AKP, sigaranın mekanlarda ve kamusal alanlarda kullanımına ilişkin daha net standartlar belirlenmesiyle gıda takviyelerinin üretimi ve içeriğinin denetimi konusunda Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirilmesine yönelik kanun teklifi hazırlıyor. Yurttaşların sağlık hakkına erişim noktasında yaşadıkları zorluklar ile Bitlis Tatvan Hastanesi'ndeki yolsuzluk iddialarına dair konuşan SES Bitlis Şube Eş Başkanı Fatih Aydın, sorunlara dair somut çözümler üretilmesi gerektiğini söyledi. Mersin'de belediyelere yönelik soruşturma ve belediye başkanlarının tutuklanmasına tepki gösteren yurttaşlar, tutuklamalarla fon vurgunu tartışmasının önüne geçilmek istendiğini söyledi. İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binada yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi. İzmir'de Çeşme Belediyesi'ndeki imar, fen işleri ve emlak süreçlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi. Süreç kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın meclisten geçtiğini belirten Iğdır'daki yurttaşlar, "Artık oylama istemiyoruz, adım atın, halk barış istiyor," diye belirtti. Süper Lig, Uluslar Ligi nedeniyle verilen yaklaşık 20 günlük aranın ardından 7. hafta maçlarıyla devam edecek. Açılış maçında lider Ahmetspor ile aynı puandaki Galatasaray saat 20'de Rams Park'ta Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Nükleer tehditlerinde baş gösterdiği Rusya-Ukrayna Savaşı'nın geldiği aşamayı değerlendiren Dr. İsmet Konak, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın geleceğini Avrupalı devletler veya Batılı devletlerin uluslararası sahada yaşamış olduğu, yaşayacağı hasar belirleyecek dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerden önce İran'a saldırmayacağına dair mesajı enerji piyasalarındaki arz endişesini azaltırken petrol fiyatları da düştü. Paris'teki Ulusal Meclis'te Savunma Komisyonu'na bilgilendirmede bulunan Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon, Almanya'nın Fransa ile yürüttüğü ortak muharebe tankı projesinden çekildiğini duyurdu. Berlin seçimlerinden birinci çıkan Sol Parti, SPD ve Yeşiller ile hükümet kurma sürecinde yeni bir aşamaya geçti. Tarafların koalisyon görüşmelerine yönelik mutabakatının ardından Elif Eralp'in Berlin Eyaleti Başkanlığı'na gelmesinin önü açıldı. Bazı bölge illerindeki hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 26 derece, Elazığ 22 derece, Mardin 24 derece, Van 18 derece,
Urfa 27 derece, Muş 20 derece, Şırnak 23 derece, Batman 26 derece, Hakkari 20 derece, Bitlis 16 derece, Siirt 25 derece, Adıyaman 26 derece. Döviz kurları: Dolar 49.35, Euro 55.41, Gram altın 6.627 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Şahane eğitim seniye Amerid'e müracaat epancesin müsabakaya sandıkana Abdullah Durani destbeker. Sero proda işe do heta hirüsü joye menga kanune devam bir kere. Halate seba yevuna vistu panc seba diyina vist seba hireyine pancis lirayo. Şertane müsabakaş ma şenev keyapela Diyarbakir egitim sen nokta orgide buane. Şaha egitim seniye Amedi.
3: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 104 lira 90 kuruş. Banvit baget kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Derik zeytin kilogramı 219 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz. Radio Vang.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
1: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
6: Lişahin eğitimsen ya Amede Serledanin Pazdemin Peşbirka Çirokan ya Abdullah Duran Despeker. Serledan ve hatta Siu Yeke Berfembara 2026'an bidomin. Encama Peşbirke dede bistü didiye adari 2027'an de eşkere bibe. Jibo hamu şertin Peşbirke, Vindikarın Serile Malpera, Diyarbakır eğitimsen.org bidin. Şahin eğitimsen ya Amede.
7: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Safya veya Trakya ayçiçek yağı 4 litre çeşitleri 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Domestos çamaşır suyu 3240 mililitre çeşitleri 189 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.

Merkez Xeberan ra merhaba goştari azizi. Ma bi xeberan neviyan verneşmadi. Heyet-i Rayberdişi Merkezi Dem Parti bi Serekya Hemserekani Piroyi Tülay Hatimoğulları Utuncer Bakırhani Merkezi Piroyi Partiye de Reyna Amite Het. Kombiyayı Şemeyeke de prosesi açtı u Cumati Demokratiki Heyet-i Koordinasyon Stratejiki u Beçek Biyayı Şeke Yenu Pavutış Abdullah Öcalan Koordinasyona Cibikero Gamike Gani Heti Devletera Beri Eştiş u Roli Komisyonu Takip Kerdişi Meclisi Dobere deskrevtiş. Kombiya işte sevbina, şalena işi foni, biya işi rojdemi, zahti u sansure hemberi çapemeni, u muhalefeti de dobere mnaqışa kerdiş. Gore aşkere vezareti kare teberi hukumati demdemi Suriyera Esad Hasan Şeybani u vezire kare teberi Hakan Fidan Ankara'da amete het. Kombiya işte xabat istemede aver berdişi, tekilen din u reyna faal biya işi, komiteye hemparya seviyeye berzi amey deskrevtiş. Keyken merdimi hu katliami gari de vini kerdi diyar kerdi merdimi inan semede açtı şibi Ankara amik kıştış uvati mado hata peyni ve ısrar açtı buaze mado semede açtı tekuşin bikeri. Velatıcı ke Mersin'de hemveri cipersa iş işaredaryan u tepiştişe serekan işaredaryan de raksu mojnayı vatike bi tepiştişan vazeni berne münakaşeyi şarena işi foni bikiri. Tepişte Yüneyveş Mehmet Şirin Çelik'e zindanda Gunibya işi mezgider basker tradıma Sıvkı Atekiye amekerdiş, rapori eşkenu zindanda bitena civya işi hübüdümno diya. Cinyai, Nizbet Çelik'e kerak son vera rapori mojnava, kurabı işi eybaş nebi, bine raporidir hinazi hraberbi. Parlamenteri çevligi Ömer Faruk Hülaku Semede kazaya asansoraya Solhani'de Vaştişi Persike Peşkeşi Meclisi kerde İdai İhmali Artrojeve Hülaku'yu Vaştişi Persi'de Nebabet'te diyar kerdi. Pansiyon-i Liseya Anadolu'ya Mesleki U Teknik Yamamos'te Hüseyin Artunçi'de Derhak-i Tarihi Vaştişi Montaj, Ruhsat, Tescil U Destori Şugunlayışı Asansora Bari'de Merkezi Vezareti Şma'de Kamcin Kaydi Esti. Temsilkarya Dersim'e dev sağlık işe gredayı diski hemveri vurnayışı vazifan emnakaşı Miyane Neveşkani devleti Dersim'i de Raksun Mojnayı. Endami Sendikake Vernya Binayser Hakimi de Aşkeriyan Üçtekidayı hemveri tayin kardışı Beliyakati Umudakale Teberi de Raksun'u hu Ardizvan. Dersim'de ve Şakoke sebake nesleyi tehlike deyo, Peru dünyada beni pavutişi deyo, hete hemolatı jikra bu kameraya telefonu desti ame antış. Ve Şakoke rayra derbas bi, yani zamanı kılmde şivari daristani uvni bi. Kaza veren şariya rahayide mamoste öke netice münakaşı açarya peruda işedi kesanke ame musayiş merdime yiv binane, bıgrani birindar bi, neveşhane öke berdiyade dünyaya hubedelnaye. Rahade banikeyi tutani e evliye güdü bagide idai suci cinsiye hemveri tutani ke bine pavutişi deye ciper sayış adli u idari amedes pekerdiş. Gore aşkereye parlamentere Dilan Kunt Ayane müdür sazgeyi u nobedari şeve semedi tedbiri vazifeyi hura amedurvistiş. Esnaf eke parka demokrasiya Samsuri'de bi boyak kerdişisi olan idare yokkeni Dımay Erdlerze Şeşi Sıbate'de Semedi Vedarı Tişi Vare Xabate Rojani Çetinan Derbaskeni. Boyak kerdoğ eke binizdi bir ayışı zımıstani endişe inan zede beno vaştike Semedi inan Vare Kususi Xabate Bero Taksis kerdiş. Rauşa ve Eşya Vahira Xelata Aştiya Nobelya Dahazaru Vistu Hirne Nergiz Muhammediye Grambiye Aktiviste Hakim Merdiman Vazeneke Nergiz Muhammediye Sevkini Veşkanik Tam Biro Kerdiş La Rejimi İrani Nevaştişi Kabul Nekeno. Fransa'da hemveri mesele yani sistemi perverdiği de çalaki vende karan devam keni. Vezareti perverdiği Fransa aşkere huda diyar kert Peru velati de lise üstü çar liseyi ve tamami padiyayı Söpanca Söv liseyi ke veri padiyayı bi bizi Beşik Nevera abiye. Goştari Azizi Mame Peyni Xeberani hu bu manu eşide.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi. Lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih: 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer: Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı, Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve Toyota

0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
1: Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakireğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk lirası, ikinciye 20 bin Türk lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 104 lira 90 kuruş. Banvit baget kilogramı 99 lira 90 kuruş. 100 sıra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Derik zeytin kilogramı 219 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
3: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı, Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih: 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer: Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı, Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Şahane eğitim seniye Ameride Müracaat Epancesin Musabakaya Sandıkana Abdullah Durani Despeker Sero Pro Daişi Do Heta Hirsu Joy Menga Kanune Devam Bikere Halate Seba Yevuna Vistupan Seba Dina Vist Seba Hireyine Pancas Lirayo Şertane Müsabaka Şma Şenev Keyapela Diyarbakir Egitim Sen Nokta Orgide Buane Şaha Egitim Seniya Amedi.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Veng.

0: yemekleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakireğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk lirası, ikinciye 20 bin Türk lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
3: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Safya veya Trakya ayçiçek yağı 4 litre çeşitleri 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram campet 259 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Domestos çamaşır suyu 3240 mililitre çeşitleri 189 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Beng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Abdullah Öcalan'ın ailesi görüşme kapsamında İmralı Adası'na gitti. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı gündemlerine dair basın toplantısı düzenliyor. Urfa'nın Karaköprü ilçesindeki Güllüba İlk Kabul Çocuk Evi'nde devlet korumasındaki çocuklara yönelik cinsel istismar yaşandığı iddia edildi. DEM Parti Urfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, soruşturma açıldığını, kurum müdürü ve gece bekçisinin görevden uzaklaştırıldığını, bakanlık tarafından görevlendirilen iki müfettişin inceleme yürüttüğünü açıkladı. Kürt meselesinin çözümü için yürütülen süreçle ilgili değerlendirmede bulunan Ahmet Türk, Mart-Nisan ayında Selahattin Demirtaş bırakılacak dendi. 2 yıl geçti. Bir an önce hukuki adımlar atılmalı. Adım atılmaması Kürtlerde güvensizlik ve umutsuzluk yaratır uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Mevcut sistemin sürdürülebilir olmadığını savunan Erdoğan, uluslararası hukukun askıya alındığını, uluslararası antlaşmaların ise hükmünü yitirdiğini söyledi. Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye ile ilgili verdiği ve uygulanmayan aleyhteki pek çok karara değinmeyerek, uluslararası mahkemelerin verdiği kararların uygulanmadığını dile getirdi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, TBB Başkan Vekilliği seçimi için DEM Parti ve Yeni Parti'ye ortak aday çıkarma çağrısı yaptı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özeli ise CHP'ye İzmir adayı aranırken Cemil Tugay'a o dönem kefil olduğu iddiasıyla eleştiren Sarı, çıkıp halktan özür dilemeli dedi. Fon soruşturmasında iddialarından dolayı şüpheli sıfatıyla haklarında soruşturma başlatılan ve dün gözaltına alınan sözcü muhabiri Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu ticareti de dahil 4 ayrı suçtan tutuklu yargılanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile diğer 7 sanık bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Hakkındaki iddiaları reddeden Ersoy'un tahliye talebi reddedilirken duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evindeki havuzda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada sanık kusurlarına yönelik bilirkişi raporuna itiraz edildi. Mahkeme ek rapor alınmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Ankara Gar katliamının gerçek faillerinin ortaya çıkarılıp cezalandırılmasını isteyen İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, hesap soran ve hesap veren bir barış istiyoruz dedi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda yeni yönetim toplantısında Meclis Başkanı Şeyda Arslantaş oldu. Toplantıda konuşan Şeyda Arslantaş, kadınların karar alma mekanizmalarındaki temsilini kurumsal anlayışa dönüştüreceklerini söyledi. TÜİK verilerine göre imalat sanayisinde düşüş yıllık %2.5'e ulaşırken, yüksek teknoloji üretiminde ise %14.5 artış oldu. Süper Lig'de verilen 20 günlük aradan sonra bu akşam Galatasaray Kasımpaşa maçıyla start alacak. 7. haftaya lider giren Ahmetspor ise Ankara'da Gençler Birliği ile cumartesi günü saat 13.30'da karşılaşacak. Hakkari'de 13 Ağustos 2025 tarihinde 10 yaşındaki E.T. bisikletle çarptığı kadının eşi olan uzman çavuş İbrahim S. tarafından darp edilerek kolu kırıldı. İbrahim S.'nin kasten yaralama suçundan yargılandığı davanın karar duruşması Hakkari 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya E.T.'nin avukatları ile sanık avukatları katılırken tutuksuz yargılanan İbrahim S. ise duruşmaya katılmadı. Ankara'da 7 Temmuz'da düzenlenen NATO karşıtı protesto nedeniyle gözaltına alınan 37 kişi hakkında kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılarak ihtara rağmen dağılmama suçlamasıyla dava açıldı. İstanbul Esenyurt Belediye Meclis üyeleri yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kayyum Can Aksoy'un atadığı kişileri işaret ederek görevden alınmasını ve sürecin şeffaf yürütülmesini istedi. Şırnak'ın İdil ilçesinde Süryanilere ait konutların yıkılması ve misafirhanelerin mühürlenmesinin herhangi bir hukuki gerekçesi olmadığını belirten avukat Melke Karagöl, hukuki süreç tamamlanmadan yıkımların yapıldığını kaydetti. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi 2026 Nobel Barış Ödülü'nün Güney Afrikalı hukukçu ve insan hakları savunucusu Navi Pillay'a verildiğini açıkladı. Pillay, barışı ve uluslararası hukuku teşvik etme çabaları ile savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırımın yargılanmasındaki rolü nedeniyle ödüle layık görüldü. BM İnsan Hakları Ofisi, Fransa'daki öğrenci protestolarında polisin sert müdahalelerine tepki göstererek orantısız güç uyarısında bulundu. BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Manto, barışçıl toplanma hakkına saygı duyulması gerektiğini söyledi. Suudi Arabistan hava sahasını savaş sahası ilan eden Husiler, Riyad havaalanını vurdu. 3 kişi hayatını kaybetti. Bunun üzerine Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere birçok ülke Riyad uçuşlarını durdurdu. Yemen'de Suudi Arabistan'ın Husilerle devam eden savaşına Mekke Anlaşması'nın tarafı olan Pakistan'da anlaşmanın savunma amaçlı olduğu şeklinde cevap verdi. Ancak asker gönderme işareti de verdi. Tiltemir'de halk buluşmasında konuşan Suriye Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mazlum Abdi, Kürtçe resmi dil oldu. Ana dilde eğitim çalışmalarımız da sürüyor dedi. Dün öğlen saatlerinde Haseke valisi Nurettin Ahmet'in katılımıyla Haseke kenti barış meydanında Suriye bayrağını göndere çekmek için planlanan tören hazırlıkları sırasında bir grup Suriyeli Kürt sembollerine ve çok dilli tanıtım tabelasına saldırdı. El Huvayran mahallesinde çıkan arbede iç güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. ABD'nin New York kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ekiplerinin düzenlediği gözaltı operasyonunda bir kişi silahla vurularak yaralandı. Yanında 5 yaşındaki çocuğunun da bulunduğu araçta vurulan Dominik Cumhuriyeti vatandaşının hastanede tedavisini sürdüğü bildirildi. Uluslararası Göç Örgütü, Gazze'de Hamas ile İsrail arasında 10 Ekim 2025 tarihinde imzalanan ateşkesin yıl dönümü ve kış mevsimi dolayısıyla açıklama yaptı. Gazze'deki kışlık barınma ihtiyaçlarının sadece %17'sinin karşılanabildiğini açıklayan Uluslararası Göç Örgütü, 8600 acil durum barınma kitinin ise kente giriş yapamadığını belirtti. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar. Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
4: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi. Lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.

Gözümü katım insan sufatından çok geldim gittim bülbül oldum firdevs bağında öttüm bir zaman gül için zerre düş oldum bir zaman gül için zerre düş oldum bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar Haydar, haydar, haydar, haydar, haydar, dost, zarar

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Abdullah Öcalan'ın ailesi görüşme kapsamında İmralı Adası'na gitti. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı gündemlerine dair basın toplantısı düzenliyor. Urfa'nın Karaköprü ilçesindeki Güllüba İlk Kabul Çocuk Evi'nde devlet korumasındaki çocuklara yönelik cinsel istismar yaşandığı iddia edildi. DEM Parti Urfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, soruşturma açıldığını, kurum müdürü ve gece bekçisinin görevden uzaklaştırıldığını, bakanlık tarafından görevlendirilen iki müfettişin inceleme yürüttüğünü açıkladı. Kürt meselesinin çözümü için yürütülen süreçle ilgili değerlendirmede bulunan Ahmet Türk, Mart-Nisan ayında Selahattin Demirtaş bırakılacak dendi. 2 yıl geçti. Bir an önce hukuki adımlar atılmalı. Adım atılmaması Kürtlerde güvensizlik ve umutsuzluk yaratır uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Mevcut sistemin sürdürülebilir olmadığını savunan Erdoğan, uluslararası hukukun askıya alındığını, uluslararası antlaşmaların ise hükmünü yitirdiğini söyledi. Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye ile ilgili verdiği ve uygulanmayan aleyhteki pek çok karara değinmeyerek, uluslararası mahkemelerin verdiği kararların uygulanmadığını dile getirdi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, TBB Başkan Vekilliği seçimi için DEM Parti ve Yeni Parti'ye ortak aday çıkarma çağrısı yaptı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özeli ise CHP'ye İzmir adayı aranırken Cemil Tugay'a o dönem kefil olduğu iddiasıyla eleştiren Sarı, çıkıp halktan özür dilemeli dedi. Fon soruşturmasında iddialarından dolayı şüpheli sıfatıyla haklarında soruşturma başlatılan ve dün gözaltına alınan sözcü muhabiri Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu ticareti de dahil 4 ayrı suçtan tutuklu yargılanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile diğer 7 sanık bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Hakkındaki iddiaları reddeden Ersoy'un tahliye talebi reddedilirken duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evindeki havuzda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada sanık kusurlarına yönelik bilirkişi raporuna itiraz edildi. Mahkeme ek rapor alınmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Ankara Gar katliamının gerçek faillerinin ortaya çıkarılıp cezalandırılmasını isteyen İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, hesap soran ve hesap veren bir barış istiyoruz dedi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda yeni yönetim toplantısında Meclis Başkanı Şeyda Arslantaş oldu. Toplantıda konuşan Şeyda Arslantaş, kadınların karar alma mekanizmalarındaki temsilini kurumsal anlayışa dönüştüreceklerini söyledi. TÜİK verilerine göre imalat sanayisinde düşüş yıllık %2.5'e ulaşırken, yüksek teknoloji üretiminde ise %14.5 artış oldu. Süper Lig'de verilen 20 günlük aradan sonra bu akşam Galatasaray Kasımpaşa maçıyla start alacak. 7. haftaya lider giren Ahmetspor ise Ankara'da Gençler Birliği ile cumartesi günü saat 13.30'da karşılaşacak. Hakkari'de 13 Ağustos 2025 tarihinde 10 yaşındaki E.T. bisikletle çarptığı kadının eşi olan uzman çavuş İbrahim S. tarafından darp edilerek kolu kırıldı. İbrahim S.'nin kasten yaralama suçundan yargılandığı davanın karar duruşması Hakkari 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya E.T.'nin avukatları ile sanık avukatları katılırken tutuksuz yargılanan İbrahim S. ise duruşmaya katılmadı. Ankara'da 7 Temmuz'da düzenlenen NATO karşıtı protesto nedeniyle gözaltına alınan 37 kişi hakkında kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılarak ihtara rağmen dağılmama suçlamasıyla dava açıldı. İstanbul Esenyurt Belediye Meclis üyeleri, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kayyum Can Aksoy'un atadığı kişileri işaret ederek görevden alınmasını ve sürecin şeffaf yürütülmesini istedi. Şırnak'ın İdil ilçesinde Süryanilere ait konutların yıkılması ve misafirhanelerin mühürlenmesinin herhangi bir hukuki gerekçesi olmadığını belirten avukat Melke Karagöl, hukuki süreç tamamlanmadan yıkımların yapıldığını kaydetti. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi 2026 Nobel Barış Ödülü'nün Güney Afrikalı hukukçu ve insan hakları savunucusu Navi Pillay'a verildiğini açıkladı. Pillay, barışı ve uluslararası hukuku teşvik etme çabaları ile savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırımın yargılanmasındaki rolü nedeniyle ödüle layık görüldü. BM İnsan Hakları Ofisi, Fransa'daki öğrenci protestolarında polisin sert müdahalelerine tepki göstererek orantısız güç uyarısında bulundu. BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Manto, barışçıl toplanma hakkına saygı duyulması gerektiğini söyledi. Suudi Arabistan hava sahasını savaş sahası ilan eden Husiler, Riyad havaalanını vurdu. 3 kişi hayatını kaybetti. Bunun üzerine Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere birçok ülke Riyad uçuşlarını durdurdu. Yemen'de Suudi Arabistan'ın Husilerle devam eden savaşına Mekke Anlaşması'nın tarafı olan Pakistan da anlaşmanın savunma amaçlı olduğu şeklinde cevap verdi. Ancak asker gönderme işareti de verdi. Tiltemir'de halk buluşmasında konuşan Suriye Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mazlum Abdi, Kürtçe resmi dil oldu. Ana dilde eğitim çalışmalarımız da sürüyor dedi. Dün öğlen saatlerinde Haseke valisi Nurettin Ahmet'in katılımıyla Haseke kenti barış meydanında Suriye bayrağını göndere çekmek için planlanan tören hazırlıkları sırasında bir grup Suriyeli Kürt sembollerine ve çok dilli tanıtım tabelasına saldırdı. El Huvayran mahallesinde çıkan arbede iç güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. ABD'nin New York kentinde göçmenlik ve gümrük muhafaza dairesi ekiplerinin düzenlediği gözaltı operasyonunda bir kişi silahla vurularak yaralandı. Yanında 5 yaşındaki çocuğunun da bulunduğu araçta vurulan Dominik Cumhuriyeti vatandaşının hastanede tedavisini sürdüğü bildirildi. Uluslararası Göç Örgütü, Gazze'de Hamas ile İsrail arasında 10 Ekim 2025 tarihinde imzalanan ateşkesin yıl dönümü ve kış mevsimi dolayısıyla açıklama yaptı. Gazze'deki kışlık barınma ihtiyaçlarının sadece %17'sinin karşılanabildiğini açıklayan Uluslararası Göç Örgütü, 8600 acil durum barınma kitinin ise kente giriş yapamadığını belirtti. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Bername vaşti şeşma despekeno.
5: Bu bir yeniden ilet.
4: Demeşim ağa bu hayrı veşi be koçlarım ayarci ayan. Ez delal, ez reyna be berneme vaşti şeşma. Eyro rojara roje ene. Peyni hefti ez bena meyman eşima. Şima koti be berneme vaşti şeşma ke ogo evcabo. Başkohtarın heja, ez delal, ez disa bername vaşte şeşima, iro jirojan roja ine, davya hefte ez zibim meyvane ve hun lukudere ben, bername vaşte şeşima, e lüvedere be.

Hoşdere ma yerciyan marayna şimadire şima işkene numaray ma WhatsApp ira 057 hirisude 478 yune hevta uçar u vistu çara Veng vaşti şu peyamanı hoş ma işkene madı mare bireşave Nika ma radyo emade deyire Murat Demiri Bete yekdem ena deyire ne ve veta hema vistu çar saat ne kaydev Ena deyir ma goştari bekere ma bername ho destbe bekere Kerem bir kere.

Hayan, maddeyi re civan hecu a gheribî ma goştar kerd, nika peyami ma esto, Slav hevalno, em dire dane, em diçin nisebine, Sitrana, Hozan, Seyidhan, Gulşerine duhazın, Emer, Seyda, Şakir, em spasiyo khoye jiboy wedikin, u emji Sitrana a Seyidhan, Gulşerine diyari wedikin, bawer dikim ku Emer, Seyda, u Şakir jiboy wana ev Sitran, emji diyari wedikin, kerem bikin, em behevra Sitrana, Seyidhan a Gulşerine gohtar bikin.

Muhtarın heja dîsan biwerane, peyamek me heye, nivîsan diye merheba jüvera, ez jî Merdîn'e, Adem, ez jüve, strana Erdem, altın ses, asasa serap, düzo duxazım, spas, emci spasi yok, ej boy, hevali koy Adem dikin, u emsilavin koy, ji Merdîn'e raji dişinin, strana Erdem, altın ses, u asasa serap, düzo biwera, kerem bikin, em bevdura ve strane gohtar bikin.

Goştar er ciyayan Bawer kena ko şima müzik ra kefem kerd ma go kami perodin deyire kami müzisyeno Nemir Opil Rençber Aziz müzisyeni Strambeji Çöligi Peyam ema esto Evarbaş Beng Radyo ez jiyan Strana Rençber Aziz Vay vay ninna duhazın Diyari hevalen khoyen jiru jihati U çalekvan Sedat u bozan dikim Em spasyo khoy jiboy Hevala jiyan dikin Em jiy strana Rençber Aziz A vay vay ninna Em diyari hevalen te Sedat u bozan dikin U jiboy gohtarvanen Beng Radyo ira kerem bikin Em behevdura Rençber Aziz vay vay ninna gohtar

0: Reklamlar. Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Şahane eğitim seniye Amerid'e müracaat epancesin müsabakaya sandıkana Abdullah Durani destbeker. Sero proda işe do heta hirsujoyu menga kanune devam bir kere. Halat seba yevuna vistupand seba diyina vist seba hireyine pances lirayo. Şertane müsabaka şma şene keyapela Diyarbakır egitimsen.org'de bu anı. Şaha egitimseniya Amedi.
3: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 104 lira 90 kuruş. Banvit baget kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peyniri kilogramı 199 lira 90 kuruş. Derik zeytin kilogramı 219 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Başta şaşırma, hadi ya.
0: Radyo Veng. Radyo Veng.

Hinding, jibir nabın. Hin sıtran, dıdıl dıdıminin, vıksı terken şevi.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
6: Lişahin eğitimsen ya Amede Serledanin Pazdemin Peşbirka Çirokan ya Abdullah Duran Despeker. Serledan ve hatta Siu Yeke Berfembara 2026 bidomin. Encama Peşbirke dedi bistü didiye adari 2027 de eşkere bibe. Jibo hamu şertin Peşbirke, Vindikarın Serile Malpera, Diyarbakır eğitimsen.org bidin. Şahin eğitimsen ya Amede.
7: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Safya veya Trakya ayçiçek yağı 4 litre çeşitleri 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram campet 259 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Domestos çamaşır suyu 3240 mililitre çeşitleri 189 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Bank Radyo'da sizlerle.
9: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her perşembe saat 17'de Bang Radyo'da.
0: Radyo Bang.

0: Hobi yeniden iletimdir.
1: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler, kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur, kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhabalar sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Zamanın ve coğrafyaların sınırlarını tamamen ortadan kaldırarak ezgilerin peşinden yürüdüğümüz Göçebe Ezgiler programına hoş geldiniz. Ben Sarya ile yine bu hafta bir saatlik zamanda sizler için dünyanın dört bir yanından süzülüp gelen hikayeleri, dilleri, acıları ve en önemlisi bu acılara karşı örülen o direnişi, mücadeleyi işleyen şarkılarla karşınızda olacağım. Hemen ilk şarkımla başlamak istiyorum. İlk şarkım Karayiplerin Vahşi Kıyıları. Honduras'un coğrafi ve kültürel olarak en sert ama bir o kadar da büyüleyici köşelerinden gelecek. Dinleyeceğimiz ses kökleri yüzyıllar öncesine Afrika'dan koparılıp Karayiplerin adalarına getirilen ve oralarda da yerli Aravak halkıyla kaynaşarak yepyeni bir kimlik yaratan Garifuna halkına ait. Sanatçımız Aurelio Martinez olacak. Bu geleneksel müziğin günümüzdeki en büyük taşıyıcılarından ve koruyucularından birisi bu sanatçı. Seslendirdiği şarkının ismi ise Yalifu adlı eser. Bu dönemde de sömürgeciliğin, köleliğin ve zorunlu göçlerin acısını göstermiş bir topluluğun hayatta kalma çağrısı belki de bu şarkı ya da onların seslendirdiği şarkılar. Garifuna halkı tarih boyunca topraklardan sürgün edilmiş, dilleri ve kültürleri üzerinde baskılara direnmek zorunda kalmış bir halk. Martinez de şarkısında denizin o hırçın dalgalarıyla dertleşirken aslında atalarından devraldığı o kadim hafızayı da bir taraftan diri tutmaya çalışıyor. Şarkının içeriğine baktığınızda bir pelikandan kendisini okyanusun ötesindeki babasının yanına taşıması için kanatlarını ödünç istiyor. Sözlerin çevirisi bu şekilde. Dalgaların kıyıya vuruşu gibi içimize işleyen bu ritimle hep birlikte Garifuna halkının o ebedi direnişine ortak oluyoruz şimdi. Karşımızda Aurelio Martinez var, Yalifu şarkısıyla sizlerle.

Sıradaki şarkımız İskandinavya'nın sonsuz beyazlıklarına, buzun ve ayazın hüküm sürdüğü tunduralara, yani Sami halkının topraklarına gideceğiz. Mari Boine, daha önce de çalmıştım bu şarkıyı. Bize ulaştırdığı şarkısı ise Bu Oy Bu Oy Mu. Bu şarkı kelimelerin ötesinde doğrudan ruhun derinliklerinden kopup gelen bir Sami vokal sanatını, yani yoyk geleneği diyorlar bu. En güçlü örneklerinden bir tanesi. Batı dünyası yoyk kavramını uzun süre yanlış anlamış. Onu sıradan bir şarkı veya folklorik bir melodi olarak adlandırıyorlar. Halbuki Sami kültüründe yoyk bir insanı, bir hayvanı, bir dağı ya da bir nehrin olayını taklit etmek ve yaşatma biçimi olarak görülüyor. Mari Boine de bu geleneksel mirası caz, rock ve dünya müziğin modern öğeleriyle harmanlayarak dünyaya duyuruyor. Aslında Sami halkı orada İskandinav bölgesinde Norveç, İsveç ve Finlandiya devletlerinin çok ciddi asimilasyon politikalarına maruz kalıyorlar. Okullarda dilleri yasaklanıyor, topraklarının ellerinden alınıyor, kültürleri yok edilmeye çalışılıyor. Öyle bir coğrafyada da Mari Boine de sesi ve o buzları eritiyor. Volkan gibi patlayan o Voy Voy Mu şarkısıyla bir ses olmaya, bir direniş olmaya çalışıyor. Tarih boyunca da o kültürel soykırıma, yok etme politikalarına karşı da mücadele veren sanatçılardan bir tanesi. Ve şimdi karşınızda Mari Boine, Voy Voy Mu şarkısıyla sizlerle.

Radyolarını yeni açanlar için ben Sarya ile Venk Radyo'da Göçebe İzgiler'desiniz. Saat 8-9 arasında dünyanın birçok bölgesinden, farklı dillerden hikayeleriyle birlikte şarkıları sizler için taşıdım. İlk iki şarkımızı çaldık. En son şarkımız İskandinavya'daydı. Ondan önce Afrika'dan, Karayipler'den bir şarkı karşınızda olmuştum. Şimdi sınırları, kalıpları ve dünyanın insanlara dayattığı ezberleri reddeden, hayatı boyunca adeta rüzgarlarla gezen göçeber bir ruh var. Lasa de Sela sanatçımız. Şarkısı ise El Pájaro. Yani çevirisiyle kuş anlamına geliyor bu eser. Sanatçının o dilsiz acılarını, nereye giderse gitsin hissedilen o derin aidiyetsizlik hissini ve sınırsız özgürlük tutkusunu yüzümüze çarpan şarkılardan bir tanesi. Lasa hayatının ilk yıllarında anne ve babasıyla birlikte sırt çadırlarında, yollarda, kamyonetlerin kasalarında geçiren bir sanatçı. Müziği sokaklarda, derme çatma kafelerde ya da dünyanın dört bir yanından topladığı hüzünlü hikayelerle öğrenmiş bir sanatçı. Şarkının sözlerinde ise kafese tıkılmayı reddeden, dünyanın hangi köşesine giderse gitsin oraya ait olamayan ama hep yolda kalmak zorunda olan göçebe bir kuşun o yorgun ama gururlu kanat çırpınışları anlatılıyor. Lasa bu şarkıyı söylerken aslında dünyadan mülksüzleştirilen, yurtsuz bırakılan, sınır kamplarında tutulan veya her daim ev arayan milyonlarca insanın ortak o sesine ya da iç sesine tercüman oluyor adeta. Ne yazık ki çok erken yaşlarda aramızdan ayrılıyor ama bıraktığı bu ses dünyadaki tüm göçlerin ve mültecilerin sığınağı olmaya devam ediyor. Karşınızda Lasa de Sela, El Pájaro sizlerle.

sırada sömürgeciliğin yaralarını en derinden, en kanlı şekilde taşıyan Afrika kıtasına, Angola'dan bir sanatçıya gideceğiz. Bongana sanatçımızın ismi ama gerçek adıyla José Adelino Barcelo do Carvalho'muş. Güçlü bir sesi var bu sanatçının. Söyleyeceği şarkı ise Monaki Ngi Shika. Anlamı insanın yüreğini dağılıyor aslında. Arkada bıraktığım evlat ya da ulaşamadığım evlat tarzında bir anlama denk geliyor. Bu cümle Portekiz sömürge yönetiminin Angola halkına karşı o yaşattığı acıların, katliamların ya da zorla elinden alınan evlatlarının feryadı gibi. Bonga yani sanatçımız sadece bir müzisyen değil, onun ötesinde ülkesinin o işgale karşı başlattığı o kanlı ve onurlu bağımsızlık savaşının en ön saflarında yer alıyor. Ciddi bir direnişçi, atletizm geçmişiyle ülkesini temsil ederken ama aynı zamanda da sömürge karşıtı mücadelenin içerisinde yer alan sanatçılardan bir tanesi. Bu yüzden de Portekiz rejimi tarafından sürgün edilen sanatçılardan bir tanesi. Yıllarca sürgün hayatı yaşıyor ama sesini ve plakların ülkesine yasaklanmasına rağmen Bonga, Angola halkının sesini tüm dünyaya haykırmaktan asla vazgeçmiyor. Ve şimdi acı dolu bir geçmişle, yaşantıyla, sürgünlerle geçen bir ömürden sonra Bonga bizlerle, Monaki Ngi Shika sizlerle.

Biraz daha buralara geliyoruz. Orta Doğu'dayız. Orta Doğu'nun o kanayan beton duvarlarının, o bitmek bilmeyen savaşların gölgesinde kalmış ama şarkı söylemekten de vazgeçmemiş bir coğrafyadan, Lübnan ve Filistin topraklarından yükselen bir şarkı var sırada. Büyük usta Marcel Khalaf ile muazzam bir ses Umayma El Halil'in ellerinden şekillenen bir şarkı Asfur. Asfur birçok sanatçı söylüyor. Fayruz da dahil birçok sanatçı söylüyor. Bir de bunlardan dinlemenizi istedim. Çok güzel bir sesle, çok güzel bir eşlikle dinleyeceksiniz şarkıyı. Asfur serçe anlamına geliyor. Bu senin sözleri Filistin direnişinin ve sürgünün en büyük şairlerinden biri olan Mahmut Darviş'in ölümsüz mısralarından besteleniyor. Şarkıda mülteci kampların yıkıntıları arasında bombalanmış sokaklarda gökyüzüne bakıp özgürlüğü hayal eden küçük bir serçenin hikayesi anlatılıyor belki de. Orta Doğu'da çocukların ellerinde taşların, insanların ellerinde göç yollarının verildiği bir coğrafya. Marcel Khalaf'ın udu ve Umayma'nın da o duru sesiyle adeta birer direniş şarkısı gibi ya da bir özgürlük şarkısı gibi olmuş bu. İnsan her şeyini, evini, toprağını, sevdiklerini kaybedebilir ama özgürlük iradesini asla ellerinden alamazsınız, kaybettiremezsiniz diyoruz. Ve Marcel Khalaf ile Umayma El Halil söylüyor Asfur sizler.

İki bambaşka sanatçı, iki bambaşka dil, iki bambaşka alanda sanatçıların bir düeti var. Çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Coğrafyaların, dillerin ve kaderlerin nasıl ortak bir noktada buluşabileceğine de tanıklık edeceğiz birazdan. İran'da kadınların kamusal alanda tek başına şarkı söylemesinin yasaklandığı, seslerin bastırılmaya, rejimin kalıplarına sığdırılmaya çalışıldığı bir coğrafyadan gelen Mahsa Vahdat var. Ve yine Amerika'da kölelik, acı ve ayrımcılığın tarihinden süzülüp gelen blues efsanesi Mighty Sam McLean var. Ve bunların ikisi birlikte Scent of Reunion, yani yeniden buluşmanın kokusu adlı bir parça için el ele veriyorlar. Ve çok güzel bir düet ortaya çıkıyor. Şarkının içeriğinde dünyanın neresinde olursanız olun sistemlerin ezdiği susturmaya çalıştı ama kalbi özgürlük ve adalet için çarpan insanların o evrensel hasreti var belki de. Mahsa'nın yasaklı yüzünü ve dağları delen Farsça vokali, Sam'in ise dertli blues haykırışlarıyla birleştiğinde ortaya siyasetin ve sınırların ötesinde devasa bir insanlık çıkıyor, ortaklığı çıkıyor hatta. Bu şarkı sanatın nasıl bir evrensel sığınak ve dil olabileceğinin en güzel kanıtlarından bir tanesi. Mahsa Vahdat ve Mighty Sam McLean söylüyor, Scent of Reunion sizlerle. Well, Lord. My sweet Lord, I'm meditating over a photo.

Sıradaki şarkımız Akdeniz'den, Akdeniz'in kavruk rüzgarına, Yunanistan'ın limanlarına ve göç yollarına gideceğiz şimdi. Eleni Vitali'nin sesinden o eskitilmiş, acıyla ve hayat tecrübesiyle bilenmiş dertli tını, Gramma Kaygrafi, yani mektup ve yazı çalacak birazdan. Şarkının sözleri Akdeniz coğrafyasında iş bulmak, hayatta kalmak ya da savaşlar yüzünden evini terk etmek zorunda kalan göçmenlerin, gurbet çalışanlarının, sevdiklerinden ayrı düşenlerin birbirine gönderdiği hasret dolu mektuplar anlatılıyor belki de. Ki artık maalesef sosyal medya teknolojiyle birlikte o mektup kültürü kalmadı ama benim çağımdakiler bilir o mektubun güzelliği, o beklemenin, o hasretin, o özlemin ayrı bir heyecanı vardı. O dönemde tabii okuma yazma bilmeyenlerin başkalarına yazdırdığı mektuplar da var. Birbirlerinin insanların sevgilerini utanarak da olsa söylediği, kağıda dökülen gözyaşları ya da yolların uzunluğu belki de mektupların içerisine siniyordu. Bu eskide biraz öyle bir şey. Akdeniz insanı kader ortaklığını dağları denizleri aşarak birbirine tutunmaya çalışan ama gurbetin o yakıcı acısını da yüreğinde taşıyanların o sessiz bekleyişlerini seslendirecek birazdan Vitali. İçimizi biraz burkacak belki ama dert, hasret ya da göç etme mecburiyetlerinin hepimizin ortak tarihi ve derdi oluyor. Bütün özlemleri gelsin diyorum. O eski mektuplara, o eski heyecanlara gelsin diyorum. Eleni Vitali söylüyor, Gramma Kaygrafi.

Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Ben Sariye ile Göçebe İzgiler'desiniz. Dünyanın birçok bölgesinden şarkılar, özellikle bu hafta biraz daha mücadele üzerinden giden, direnç üzerinden giden şarkıları derledim sizler için. Şimdi bambaşka bir ses, bambaşka bir direniş alanı var. Kuzey Afrika'nın sert dağlarına, Cezayir'in Amazigh yani berberi halkının yaşam alanına gideceğiz. Cezayir müziğinin dünyaya açılan en büyük kapısı, efsanevi isim ki biliyorsunuzdur Iğdır. Daha önce farklı, çok fazla şarkısı yok maalesef, hayatında kaybetti çok uzak olmayan bir zamanda. Onun bir şarkısı Avava Inova'yı çok çalıyordum. Şimdi bambaşka bir eseriyle sizlerle olacak. Şarkımızın ismi Sendu. Şarkının içeriğinde berberi kadınların dağ köylerinde o çetin günlük yaşamlarını anlatıyor. Şarkının ismi Sendu ise evlerde ya keçi derisinden ya da geleneksel kaplardan sütü çalkalayarak tereyağı elde etmeye yarayan alet. Yani yayık dediğimiz alet, ki çevirisi de o şekilde. Iğdır tüm ömrünü Amazigh kimliğini, dilinin ve kültürünün Kuzey Afrika'daki Arap ve Fransız asimilasyon politikalarına karşı unutulmaması, dilinin kaybolmaması üzerine çok fazla emek harcıyor. Buna ilgili çalışmalar yürütüyor ve aslında tanıtıyor da berbericeyi söylediği şarkılarla tekrar hatırlatıp böyle bir dilin olduğunu ve kaybolmaması gerektiği üzerine de çalışmalar yürüten sanatçılardan bir tanesi. Barışçıl, kararlı ve bir kültür savaşçısı aynı zamanda. Onun akustik gitarın ve flütünün her tınısında dağların o baş kaldırı ruhu, özgürlük sevdası ve bin yıllık köklerin direnişi belki de yankılanıyor. Bu şarkı o bizde de çok fazla kullanılan o yayıklar, o yayın sesi, o ayranın çalkalanması, o mis gibi o tereyağının çıkması üzerine anlatılan bir şarkı. Iğdır söyleyecek, Sendu şarkısı sizlerle.

Bugünkü programımızın sonuna geldik. Son şarkımız Küba'nın Kızgın Güneşiyle. Havana'nın devrim sonrası unutulmayı üst tutmuş ama sokaklarında neşe fışkıran o inatçı ritimleriyle olacak. Cıvıl cıvıl bir şarkı gelecek. Buena Vista Social Club ki onların dillere destan şarkılarından bir tanesi de Candela şarkısı. Candela kelimesi İspanyolca'da tam anlamıyla ateş demek ve şarkının sözlerinde Havana'nın arka sokaklarında o derin yoksulluğa, ambargolara, dünyanın o kapalı kapıların ardındaki o mücadeleye ya da ekonomik sıkıntılara inat, hayatın son nefesine kadar kutlayan, dans eden insanların ateşini anlatıyor. Küba halkının tarihinin bu zorlu virajından müziği ve neşeyi hayatta kalma kalkanı yapmasının, yoksulluğa karşı gülerek rengarenk kıyafetleriyle belki direnmesini anlatacak bu şarkı. Buena Vista Social Club Candela şarkısıyla sizlerle. Haftayı yine farklı diller, kültürler, dirençler ve kimliklerle sizlerle oluncaya dek hoşça kalın diyorum sevgili Venk Radyo dinleyicileri. Göçebe ezgilerde kalın.

0: Göçebe Ezgiler programı sona erdi.
1: Bu bir yeniden iletim.
2: Radyo Wave. Radyo Wave.

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
4: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 104 lira 90 kuruş. Banvit baget kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Derik zeytin kilogramı 219 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.

Hinding, jibir nabın. Hin sıtran, dudul dudiminin, vıksı terken şevi.

Radio Veng. Radio Veng.

0: Reklamlar. Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Reklamları dinlediniz.

sırtına vur sırtına. Dostun olan vur sırtına. Madem ki ben kaldıramam derdimi al vur sırtına.

ne fayda Kefen beyazak ne fayda Bir hayna yaş dökersin Kadrin bilmez ah ne fayda Bir hayna yaş dökersin Kadrin bilmez ah ne fayda

Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kah be meydan kalır. Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kah be meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

Radyo Bang. Bang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Bang.

yazılmış öyküleri unutmalı. Kırık bir kuş yolculuğu anlatır. Geçmiş ölüler tarlasından kendi yarasıyla. O günden beri bir fotoğrafın yası tutulur.